Çakır dur nazarım, her çim böyle de tuvarım. Çakır dur nazarım,